0: direksine tam olduğunu değil, bağını da matasını da kimfal. Ne o, niye böyle? Afiyet acıvata, sağolun, bakımlar sınavına uzak, bakkini kısımda.
1: Ovintis, neymak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: ki sunu tamamı hede bağını da matasını tatkın fal. No niye böyle? Afiyetle gövata Saudi bakımlar sene ne uza vakti ne bilsin.
1: Ovintis, ne mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung ngalor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.